0: Jadi kita nak beli sarung tangan, kita pergi kedai nak tanya sarung tangan apa bahasa Turki. Sarung tangan bahasa Turki eldiven. Eldiven. Eldiven satıyor musunuz? Eldiven satıyor musunuz? Ada jual sarung tangan ke tak? Satıyor, satıyor jual. Eldiven satıyor musunuz? Cuba sebut. Eldiven satıyor musunuz? Eldiven satıyor musunuz? Ada jual sarung tangan ke tak? Macam tu sebutan dia. Alright. Ataupun gila, bila kita berada di Cappadocia tu kan, tengah sejuk kan, kita nak bagi tahu kat orang sebut, sejuk lah, sangat sejuk. Macam mana nak sebut bahasa Turki? Sebenarnya sejuk tu dengan bahasa Turki tu sama sebutan dia. Kita sebut sejuk kan, dia sebut soğuk. Soğuk, J tu hilang lah, tapi sebut soğuk. Soğuk tu sejuk. Tapi kalau nak sebut sangat sejuk, kita sebut çok soğuk. Çok soğuk. Sambil kita apa, rub our hands kan. Kita tunjuk kat orang, gosok tangan ni sejuk ni. Kita sebut çok soğuk. Habis çok soğuk. Sangat sejuk. Alright, itu cara penggunaan bahasa Turki di tempat yang sejuk. Selamat beramal dan assalamualaikum.
1: #penyiaranjakim